en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: lazım.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
3: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Ekim 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Detay haberlerimizde sıcak gelişmelerle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında şu ana kadar 5 kişinin gönüllülük esasıyla para iadesi yaptığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sonuna kadar gideceğiz, ucu kime giderse gitsin ifadelerini kullanmış. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Yemen'de Husilere karşı başlatılan Yemen Şafağı operasyonuyla gözler stratejik öneme sahip Babül Memdet Boğazı'na çevrildi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda bölgedeki gerilim artarken çatışmaların şiddetlendiği süreçte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan dikkat çeken bir ortak açıklama geldi. Üç ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendiren açıklamanın ardından üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılması için hangi adımların atılacağı, Türkiye bu süreçte nasıl bir rol üstlenecek bunu da hep birlikte göreceğiz önümüzdeki günlerde. İstanbul Başakşehir'de dün bir ortaokula gelen 15 yaşındaki kız öğrenci FM, 8 öğrenciyi bıçaklamıştı, yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki kız öğrenci FM'nin gözaltına alındığı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için 2 müfettiş görevlendirildi. Yaralı öğrencilerden bir öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de açıklamaları var. Detayları biraz sonra aktaracağız.

İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını da açıklamış. Yine detayları sizlere aktaracağız. Evet, gündem yoğun. Haftanın tam ortasındayız. Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberleri, manşet haberlerini aktaracağız. Tarih belli oldu deniliyor. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunum gerçekleştirecek. Bon tasfiyesi için 10 maddelik kanun teklifinin hazır olduğu belirtiliyor. Bu cuma ya da pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu 10 maddelik kanun teklifinin sunulacağı aktarılmış haberin detayında. Fon soruşturmasında adı geçiyordu. İstanbul Çekmeköy'de araçta ölü bulunduğu, Çekmeköy'de bir araç içinde silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulunurken hayatını kaybeden kişinin fon soruşturmasında ismi geçen Ali Emre Ballı'ya ait olduğu iddia edildi. Dün saat 15.40 sıralarında Çekmeköy Sırapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayın detaylarına yer verilmiş değerli dinleyenler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştirdi Fatih Karahan. Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Karahan son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını ancak bu çıkışların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini açıkladı. Karahan ayrıca jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecini etkilediğine de dikkat çekmiş değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Merkez Hakem Kurulu skandalının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçlarında yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda FIFA ve UEFA ile temas kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda denilmiş. Yine eleştirilerin odağında federasyon başkanının da olduğunu belirtelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Hakem Yasin Kol'un tutuklu yargılandığı süreçte gözlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı hamlelere çevrildiğini Hürriyet.com.tr'ye aktarmış, okurlarıyla paylaşmış değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'ye göz atacağız. Cumhuriyet.com.tr'den haber başlıklarının detay haberlerini aktaracağız. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin İzmir paylaşımının ardından sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme iddiaları gündemde yerini korurken, Özel şimdi de bir bet mayeden tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. İzmir'e gavur diyenlerin İzmir Marşı'na merakı manidardır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Antalya'da iş kazası deniliyor. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki Kadir ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedavi için Alanya'ya sevk edilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli dinleyenler. Bab Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer deniliyor. Mersin'de 3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Yurttaşlara çağrı yaptılar. Yeni partiden İzmir çok büyüktür buluşması deniliyor. İmamoğlu'ndan Başakşehir'deki okul saldırısına ilişkin mesaj Cumhuriyet.com.tr'de öne çıkan haber başlıklarıydı. Devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yine haber başlıklarına bakalım. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberlerinin detaylarını da sizlere aktaralım. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok yakında görüşeceğini belirtmiş. Hollywood yeniden şekilleniyor. 110 milyar dolarlık dev birleşme denilmiş. İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanı ve 1 başkan vekilini görevden uzaklaştırdı deniliyor. Merak ediliyordu, ölçme seçme ve yerleştirme merkezince düzenlenen 2026 kamu personel seçme sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Sıcak bir gelişme, bu gelişmeyi de aktardık. Yine sıcak bir gelişme var. AFAD'ın paylaştığı verilere göre yine sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilmiş.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Çorum'da gece saatlerinde bir otomobille jipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ölenlerden ikisinin bir gün önce nişanlandığı öğrenilmiş. Üzücü bir haberdi. Ankara Pursaklar'da uygulama noktasındaki polislere ateş açıldı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu saldırıda şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu haberi de aktardıktan sonra bir şiddet haberimiz daha İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. Bir kişi iş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı deniliyor. Yine Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 76 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmiş. Değerli dinleyenler, İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını da açıklamış. Yine detayları sizlere aktaracağız.

sakız haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda yer alan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in 14 milyar TL'yi Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdil Özen'in şahsi hesabına aktardığı tespit ederek savcılığa başvurduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklanmış değerli dinleyenler. Türkiye Basketbol Federasyonu vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı deniliyor. Kayseri'de hafif ticari araçla bir otomobil çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yine Kayseri'de bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı son açıklamasında eski İran Petrol Bakanı'nın istifasına ilişkin İran Petrol Bakanı istifa etti, ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok dedi ifadelerini kullanmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların üzerine AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. AK Parti'den İzmir Marşı eşliğinde 7 Ekim paylaşımı deniliyor. Fransa'da öğrenci protestoları büyüyor, eğitime ara verildi. Fransa Başbakanı Lecornu, liselerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Eylemler kapsamında 5000'e yakın öğrenci gözaltına alınmıştı.

Şampiyonlar Kupası'nda kupa Vakıf Bank'ın deniliyor. Ankara'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Victor Osimhen geri dönüyor, Singo'da geliyor. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da sakatlıkları geçen iki futbolcudan sevindirici haber geldi denilmiş. Balıkesir'de trafik kazası var. Gömeç ilçesinde bir tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti deniliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde yayımlandı denilmiş. Yine diğer haber başlıklarına yer verilmiş değerli dinleyenler. Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması var. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolünde olduğunu savunduğu bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı Amerikan donanmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir ifadelerini kullanmış. Merak ediliyordu, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Sıcak bir gelişme, bu gelişmeyi de aktardık. Yine sıcak bir gelişme var. AFAD'ın paylaştığı verilere göre yine sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilmiş. Antalya'da iş kazası deniliyor. 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki Kadir ise ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk tedavi için Alanya'ya sevk edilmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

İYİ Parti fon krizinde gündeme gelen 17 milyar dolarlık tutarın farklı kamu harcamaları karşılığını gösteren bir çalışma yayımladı. Partinin paylaşımında Türk milleti gerçekleri duymasın diye meclisi kapatmak elinizde olabilir, siz susturmaya çalıştıkça biz her yerde anlatacağız ifadelerini kullanmış. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeler sırasında yayına ara vermişti. Muhalefetten meclisin kapanmasına tepki deniliyor değerli dinleyenler. Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerine, manşet haberlerine göz atacağız. Yine haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktaralım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifinin sunulması bekleniyor. AK Parti tarafından 11 maddeli kanun teklifinin 2 Mayıs içinde de yasalaşması bekleniyor. Kanun teklifinin bu cuma veya önümüzdeki pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması gerekiyor denilmiş haberin detayında. Ankara'da uygulama noktasına ateş açıldı. Bir polis memuru şehit oldu. 4 belediye başkanı ve bir başkan vekili İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Haber başlıklarıydı.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.

0: 514 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

Son bölümde gazetelerimize göz atacağız. Bakalım gazetelerimizde, manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Hürriyet gazetesine baktığımızda Hürriyet gazetesinin manşetinde "Parayı alırız, dosya kapanmaz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Onlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeselerdi hakkında haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söylemiş. 5 kişiden biri de Kaya mı deniliyor, kazançlar olağan dışı, elimizde liste var" denilmiş. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var Hürriyet gazetesinin manşetinde. Hürriyet gazetesinin manşetinin hemen altında "Hakemlerle ilgili deliller var" denilmiş. Bakan Gürley'in yine açıklamaları var. Kız öğrenci eski okulunu bastı. 8 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılardan bir öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılmış. 5 milyon kişi zarar gördü. Üye sayımız 753 bin. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda "Kirli paraları fonla akladılar. Okulda bıçaklı saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7'si yaralandı, veliler isyan etti, hani önlem alınmıştı" denilmiş. Fon krizi can aldı, krizin kilit isimlerinden Ballı otomobilinde ölü bulundu deniliyor. Türkiye 100 yılı denilmiş, Mekke Medine algısı denilmiş yine Cumhuriyet gazetesindeki manşetteki haber ve haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Sözcü gazetesi "Fon değil kirli para, yıkama makinesi" deniliyor. Özgür Özel vurgunun merkezindeki Tera'yı böyle tanımladı denilmiş. Sabah gazetesine baktığımızda "Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasına yer verilmiş. Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 3. defa aday olup görevine devam etmesini, Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını söylemiş. Parlak gelecek çağrısı deniliyor MHP lideri Devlet Bahçeli'den değerli dinleyenler.

ve son bölümümüzde vedamızı gerçekleştireceğiz. Hava durumunu sizlere aktaralım, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara göz atacağız değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminine baktığımızda bugün ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın yurdun kuzey batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 7 Ekim 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 8 Ekim Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa Park Vadide 10 Haziran'da başlayan kano etkinliğine yaklaşık 4 ayda 3200 kişi katıldı. Etkinlik su üzerinde doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tokat'ta 8-14 Ekim 2026 haftasında yağışlar hafta sonunda azalacak, hava sakinleşecek ancak 14 Ekim çarşamba tekrar yağmur başlayacak, sıcaklıklar sabit kalacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Başakşehir'de bir ortaokulda öğrencisi F.M. bıçakla saldırı düzenleyerek bir öğrencinin ölümüne, 7'sinin de yaralanmasına neden oldu. Saldırgan ile anne ve babası tutuklanarak adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında 12 kişi kaldı. 6 kişi yaralı çıkarıldı. 6 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Bina 1987 yapımı. Üst 2 kat kaçak inşa edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te yatırım yaptığı sukuk hesabındaki tasarrufun halen durduğunu, fon iddialarını yalanladığını açıkladı. Mali beyanlarının devlet denetiminde olduğunu, kripto ve yurt dışı yatırımı olmadığını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu, Odin'e hisse pay piyasasındaki işlemleri inceledi ve 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler için ayrıca 2 yıl işlem yasağı getirildi. İsim listesi yayımlandı. Uluslararası endeks sağlayıcısı FTS Russell, Türkiye'nin piyasa statüsünü ileri gelişen piyasa olarak korudu ve izleme listesi dışında bıraktı. Türkiye için yeni statü değişikliği süreci başlatılmadı, teknik görüşmeler sürüyor. Spor. Galatasaray takım doktoru Yener İnce, sosyal medyada yayılan yanlış haberler nedeniyle isyan ederek oyuncuların sakatlık durumları hakkında bilgi verdi ve tedavi süreçlerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yaşanan polemikler sonucu 5 Ekim 2026'da istifa etti. İstifadan Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu haberdar oldu. Fenerbahçe'de sakatlanan Marco Asensio, 1,5 ay sonra takıma dönerek geçen sezonki performansını tekrarlamak istiyor. Takım ligde 16 golle en üretken konumda.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6582 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat bugün parçalı bulutlu. Yer yer hafif yağışlı olacak. Sivas bugün parçalı, zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış yaşayacak. Yozgat bugün parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de namütün ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Soner Arıca ile yaptık. Dönsem bile radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Beyza Durmaz'a devam ediyoruz. İlahi Adalet, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı.
1: Eve ayak çekilince, gel anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana...
0: Efendim bakınız, yapay zeka yapay zeka, artık her gün yeni bir gelişme çıkıyor karşımıza. Biz de bahsetmeden geçemiyoruz tabii ki, güncel bir konu sonuçta. Yapay zekaya karşı sıra dışı hamle denmiş efendim. Meloni'yi biliyorsunuz değil mi? İtalya Başbakanı. Ünlüdür. Dünya takdir eder, takip eder. Efendim İtalya Başbakanı Meloni kendi sesini marka yapıyor demiş. Oluyor mu öyle marka yapınca, yani kullanmayacaklar mı yapay zekada sesi? Ki bence mesela sesten ziyade görüntü. Ses tamam yani. Ki Meloni'nin daha önce bu görüntüden dolayı başına birkaç bir şey gelmişti diye hatırlıyorum. Sanki yapay zeka görüntüsüyle daha böyle, evet daha böyle müstehcen bir durum veya kendisi mi yapmıştı tam bilmiyorum. Bir şeye tepki göstermek için vardı yani böyle bir şey. Kendi paylaşımı vardı. Yapay zeka kaynaklı sahte ses ve klonlama tehditlerine karşı önlem alan İtalya Başbakanı Meloni, sesini Avrupa Birliği genelinde resmi marka olarak tescil ettirmek için harekete geçirdi. Tamam mı? Yani bunu yapsa ne olacak ki? Mesela yaptın, sesini tescil ettirdin, marka olarak tescil ettirdin. Bu bir Meloni ürünüdür gibi. Bundan sonra kullanmayacaklar mı? Çatır çatır kullanacaklar bu sesi. Zaten bak mesela ses klonlamadan korkuyorlar siyasiler. Evet doğru, başlarına olmadık şeyler gelebilir. Ki biz bu konuda daha tecrübeliyiz biliyorsunuz. Çokça dinlemişliğimiz var. Ama şimdi mesela bunu markalattırdın. Eyvallah, kabul. Peki kullanmayacaklar mesela yapay zekaya sesi attığın zaman. Bu sesi işte... Bu metni bu ses söylemiş gibi, konuşmuş gibi yap dediğin zaman şey mi diyor? Abi bu markalanmış ses. Abi üzgünüm, bizi baktık, lisanslanmış, sahibinden onay alman gerekiyor mu diyecek. Gelişen yapay zeka teknolojisiyle birlikte artan deepfake tehdidi dünya liderlerini hukuki boyutta yeni güvenlik arayışlarına itiyor. İtalya Başbakanı Meloni kimlik hırsızlığına ve izinsiz ses klonlama teknolojisine karşı önlem almak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. İtalyan lider "Ben Giorgia Meloni'yim" dediği 4 saniyelik bir ses kaydını tescillemek üzere EOIPO'ya başvurdu. Başvurunun onaylanması halinde bu hamlenin siyaset dünyasında yapay zekaya karşı atılmış en somut hukuki adımlardan biri olması bekleniyor. Şu an inceleme aşamasında olan başvuru, indirilebilir multimedya materyalleri, siyasi organizasyonlar ve kültürel etkinlikler gibi çeşitli kategorileri kapsıyor. Meloni'nin attığı bu adım, sesinin doğal özellikleri üzerinde genel bir telif hakkı kurmaktan ziyade sesini bir marka olarak koruma altına almayı hedefliyor. Ablam sen yine al. Alma demiyoruz ama yani bu kurtarmaz ki mevzuyu. Bunlar yine sesi kullanacaklar, sosyal medyada yayacaklar. Ondan sonra bir daha şey, sen şey mi diyeceksin yani? Bu benim sesim değil, senin sese benziyor. Benim sesi biz markalattık. Patentini aldım. Orijinali bu bak. Tescil işlemi yapay zeka sistemlerinin Meloni'nin sesini kopyalamasını otomatik olarak engellemeyecek diyor. İşte bak, ben iki saattir ben ne anlatmaya çalışıyorum burada? Arkadaş sakalımız da var. Yani... Ancak diyor, bu ses markasının izinsiz bir şekilde ticari veya yanıltıcı durumlarda kullanılmasına karşı İtalyan lidere güçlü bir hukuki itiraz hakkı tanıyacak demiş. Vallahi sen itiraz et, yine etme değil. Ama böyle sesi tescil etmeden de itiraz edebilirsin yine de, ama sen yine hani tescil ettir, yine itiraz et, fark etmez. Onlar yine çatır çatır kullanacak. Kullandıkları zaman yani sesle beraber görüntü de kullanacaklar. Oho, neler yapıyorlar. Bu başvuru, ses klonlama teknolojisinin hızla geliştiği ve herkes tarafından erişilebilir hale geldiği kritik bir dönemde geldi. Artık tanınmış kişilerin televizyon programları, mitingler ve podcastlerdeki temiz ses kayıtları, sentetik konuşmalar üreten yapay zeka sistemlerini eğitmek için fazlasıyla yeterli oluyor denmiş. Yani maalesef öyle. Hani senden mesela bak ne demişti bu başvuruda? Ben Giorgia Meloni'yim. Bak sadece bu kadar. 4 saniyelik bir ses kaydı. Bu ses kaydını al, otur, yapay zekada kitap okut. Kitap seslendir yani, sıfır hatayla. Bak ilk başlarda mesela şeydi. Hani yapay zeka olduğu çok çabuk belli oluyordu. Çünkü daha kötü bir seslendirme falan oluyordu yapay zekada yapılan. Ama artık bu iş değişti, bu iş gelişti. Hani ben Meloni'yim demesi yeterli. Artık ondan sonra okut kitap mı okutuyorsun, farklı bir sohbet içeriği mi hazırlıyorsun onun sesi üzerinden. Yani istediğini yapabiliyorsun. Ses yine masum kalan kısmı. Bir fotoğrafta neler yapılabilir gerisini sen düşün artık yani. O yüzden hep söylüyoruz artık internette gördüğünüz şey mesela klasiktir. Görmediğim şeye inanmam denir mesela. Onu geç artık. O devir kapandı. Temas etmediğim şeye inanmam diyeceksin. Yani birisi bir şey mi söyledi? Kafanda soru işareti mi var? O kişi karşında olmalı. Ki gerçek olup olmadığını anlayasın. Yoksa böyle videolarmış, video incelemeler falan filan. Onları artık çözmek bile bir profesyonellik gerektiren bir durum haline geldi yani.
1: Dağ tepe toprak aşk.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Why? Efendim, bakınız. damat kaçtı efendim. Düğün günü hem de. Hem de Türkiye'de. Düğün günü evlilikten korkuyorum deyip kaçtı, Yargıtay'dan emsal karar. Zorla evlendirin bunu. Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle nikahlandırılmak üzere. Abi çok ayıp ama artık ya. Neymiş peki sebebi neymiş? İstanbul'da evlenmek için gün alan çiftin düğünü... ...damadın son anda evlilikten korkuyorum yapamayacağım sözleriyle iptal oldu. Kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından düğün günü evlenmekten vazgeçen erkek hakkında Yargıtay dikkat çeken karar verdi. Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkeğin bu davranışının kadının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmederek manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ama bak orada bir şey de var. Bir gün önce kınada, yani kına gecesinde, bir gün önce demeyeyim, kına gecesinde yaşanan altın tartışmasının ardından diyor. Belki orada şey de olabilir, adam hani arkadaş ben acaba yanlış bir hamle mi yapıyorum? Hani altın tartışması, bu zaten düğünlerde altın tartışması arkadaş nefret bir şeydir yani. Eğer böyle bir tartışma içindeyseniz bence kaçın oradan. Tamam sonrasında manevi tazminat ödeyebilirsiniz ama yani sonrasını düşünün. Hani böyle bir çevreyle bir ömür aile kalacaksınız. Çevreden kastım hani eşiniz değil, hani eşinizin akrabaları vesaire falan filan. Böyle enteresan şeyler oluyor. Ya mesaj göndermişti bir kayınvalide, geline mesaj göndermişti, altınları da getiriver diye ya. Bunu gördük yani. Kahvaltıya çağırdı kızım, işte günaydın, işte baban kahvaltıya bekliyor. İşte, nedir o çocuğa da, işte oğluna da haber var falan, altınları da getiriverin diye. Ya bu nasıl bir borcum, borçlar var biliyorsun falan filan demiş yani. Neyse geçelim onu. Bu zor bir durum yani, hakikaten zor bir durum böyle bir şey. İstanbul'da evlenme kararı alan çift. Yapılacak düğün için hazırlıklara başladı. Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde ise erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma çıktı. Abi külçe altın değil o, külçe değil, külçe değil. Ne oluyor kınada mesela, nasıl bir altın takılıyor? Tam altındır, ne bileyim yarım altındır, çeyrek altındır, cumhuriyet altındır. Bundan dolayı kavga mı çıktı ya? Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarıyla uğraşırken damat evlilikten vazgeçtiğini telefonla bildirdi. Ya ben kusura bakmayın deyip, bak erkek ben evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi. Valla ben gelmeyeceğim, siz gidin. Yok abi ben benlik bir şey değil o. Kova burcu mu acaba bu? Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı. Oo, çarşı pazar karışıyor. Kadınsa karşı tarafa dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ziynet eşyalarının bir bölümünün iadesine karar verdi. Ancak tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti. Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Orada verilen kararın ardından taraflar bu kez Yargıtay'a başvurdu. Hala anlaşamadılar. Lan ne kadar altın vardı? Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkek tarafının temizlik itirazlarının tamamını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ise yeniden değerlendirdi. Yargıtay Türk Medeni Kanunu'nun 121. maddesine göre nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebileceğini hatırlattı. Bak öyle kafana göre nişan bozamıyorsun yani. Hani bak bu zaten çok ekstrem bir durum da, ekstrem bir durum da. Hani normalde öyle hani ben hadi bakalım sıkıldım nişan. Kararda nişanın bozulmasının taraflarda üzüntü oluşturmasının tek başına manevi tazminat için yeterli olmadığı belirtildi. Ancak olayın koşullarına göre kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde tazminata hükmedilebileceği vurgulandı. Yani evet hani düğünden bir gün önce de ben bırakıyorum demek de bunun bak yapılan masrafı var bir. İkincisi nedir yani, bütün eş dost sülale düğünü bekliyor. Bir gün kalmış, hani onlara haber vermek bile zuldür artık o dakikada, düşünüyor musun? Kötü bir şey yani. Biz düğünü iptal ettik, o damat vazgeçti ya.
Nasıl yani ha? Evlilik ona göre değilmiş, korkuyormuş. Daire erkeğin ben evlilikten korkuyorum yapamayacağım şeklindeki söylemlerinin kadının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Nişanı haksız şekilde bozan tarafın erkek olduğunu belirten Yargıtay, kadın lehine hakkaniyete uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi demiş. Pekala. Yani öyle paldır küldür, hadi ben boyacı küpü mü bu ya? Canım sıkıldı evleniyorum, canım sıkıldı ya ben bu işten vazgeçiyorum, bu olmayacak böyle diye. Ne güzel dünya. Ama burada tabii bu şey altın meselesi bence orada baya baya bir ortalığı karıştırmış yani. Bak gelin ve damada bırakılmadığı için, hani aileler bu duruma müdahale ettiği için görüyorsunuz kurulacak olan bir yuva bile bozulabiliyor. Ha şey diyebilirsiniz ya arkadaş, o yuvadan da ne hayır gelirdi diyebilirsiniz, tamam kabul. Ama belki kimse karışmasa mesela gayet mutlu olacaklardı. İşte bu dıştan fazla müdahale olduğu zaman, hele bir de böyle maddi anlamda, bize ver o altınlar bizim, yok bizim, hayır bizim. Bu şey kutu başında nöbet tutuyorlar ya. Hal böyle olunca yani insan yani bozmasa bile nikah falan keyfini bozuyor yani.

Zinet Salih yeniden radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, uçakta akıl almaz olay denmiş. Genelde uçaklarda kavga çıkıyor biliyorsunuz son zamanlarda. Hatta bu tartışmadan dolayı en son İsrail uçağı kaçırıldı diye dünya bir ayağa kalktı. İki pilot kavga etmiş. O 7000 ne işte bilmem kaç koduna basıyor bir tanesi. Uçak tehlike altında diye. Diğeri de el yükseltiyor. Diğer kodu tıklıyor. Uçak kaçırıldı diye. Bir herkes şöyle bir şaşırmış, ne oluyor diye. Bir şey, pilotlar birbirine girmiş. Bu biraz daha farklı efendim. Bir kadın yolcu soyunmuş. Ablam ne yaptın ya? Amerika'da Baltimore Miami seferini yapan American Airlines uçağında bir yolcu, bir kadın yolcunun uçuş esnasında kıyafetlerini çıkararak müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Evet. Polisin çağrıldığı olayda havadayken çağrılmamıştır muhtemelen. Kadın yaşananları hatırlamadığını savunurken soruşturmayı yok artık FBI'nin devraldığı öğrenildi. Abi FBI ne alaka? Biz bir bakalım, Aç bakayım şu görüntüleri. FBI konuyu inceliyor. Abi ne alaka? Kadının belli psikolojik sorunu var. Bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil bu. Ondan sonra böyle bir eylem. Gerçi yani eylem de değil. Yani ne bileyim, üstünü çıkartmış yani. Hani eylem, evet, sonuçta eylemdir. Ondan sonra birkaç da müstehcen hareket yapmış. Az çok tahmin ediyoruz ne olduğunu. Bu yani. FBI'lik bir mevzu değil bu o kadar. Kadın ondan sonra da hatırlamıyorum diyor. Belki kullandığı ilacın etkisi olabilir. Olabilir. Olay Amerika'nın Baltimore kentinden Miami'ye giden efendim uçakta meydana geldi. İddiaya göre uçuş sırasında Katie Inzer isimli kadın yolcunun müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürüldü. Habere göre kadının öndeki koltukta oturan erkek yolcu arkadan sesler gelmesi üzerine uyarıda bulunmak istedi. Arkasını dönen yolcu kadının kıyafetlerinin bir bölümünü çıkardığını öne sürdü. Sonra erkek yolcunun durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçuş görevlileri kadın yolcunun yanına gitti. Muhtemelen erkek yolcunun da partneri yanında. Ben sana söyleyeyim bak. Artık eşi falan orada. Yenge hanım yanında. Ya böyle şey mi olur ya? Kim bu uçağın şeyleri? Çıkartmış üstünü ya. Ondan dolayı şey şikayet ediyordur yani. Çünkü baksa bir türlü. Görmezden gelse bir türlü.

aleminde ne gerçek hayatta. Polisin soruşturma başlattığı, olayın FBI tarafından devralındığı bildirildi denmiş. Yani hani tamam FBI, siz önce kendi verilerinize bakın ey FBI. Sen kimsin ya? Gittiniz önce verileri çaldırdınız. Artık bütün sizin kimlik bilgilerini falan herkes biliyor dünyada. Siz önce onunla uğraşın. Bırakın bu olay normal bir şey yani nedir? Bak belli ilaç kullanıyor. Artı yanında alkol de var. Bilinçsizce yapılmış bir hareket yani. Tamam cezası var mıdır? Elbette cezası vardır. Cezasından kastım öncelikle hani uçuşu riskli hale getiriyorsun. Bunun da cezası verilir yani bu. O kadar derine gitmeye gerek yok yani. Hadi, tamam, bunlar da şey belli canı. Biz bakalım biz bakalım. Belli pek fazla iş güç yok. İş çıkartıyorlar kendilerine.

0: Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakcan.

Serdar Ortaç yaz günü radyonuzdaydı. Efendim biraz canınızı sıkacak bir haberim var. Özellikle şöyle işe gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, harıl harıl çalışıyorsunuz. Ve tabii ki hani alınan ücretler az çok belli. Çok mutlu olunmuyor bu konuda. Haklısınız. O yüzden dedim işte biraz canınızı sıkacak bir haber. Siz bu şekilde bak paraları koca gün koşuyorsunuz, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama bazıları yattığı yerden 700 bin lira kazanıyor efendim. Bu arada cidden yattığı yerden. Böyle şey değil hani gidip böyle o çalışmadan falan akşama kadar çay kahve içeyim onu yapayım bunu değil efendim. Bu bildiğin yattığı yerden para kazanıyor. 90 dakika mışıl mışıl uyudu 700 bin lira kazandı. Vallahi helal olsun. Nereye CV'yi nereye gönderiyoruz? Ha bu bir etkinlikmiş bak. Uykusuzluk oranı en yüksek ülkelerden biri olan Japonya'da ilginç bir etkinlik düzenlendi. Abi bu Japonlar ne yapıyor Allah aşkına koca gün? Tamam çok çalışkansınız eyvallah saygımız var. Hatta zekisiniz ona da saygımız var. Japon yapmış diyoruz. Japonlar yapar abi diyoruz. Da bak ilişki yaşayamıyorsun. Devlet sana sırf birileriyle tanışasın. Ne bileyim hani evlenesin diye, çoluğa çocuğa karışasın diye uygulama yaptı Japon devleti. Devlet destekli. Ayrılamıyorsun. Programda bahsetmiştik. Ayrılmak için şirketler kuruluyor. Ayrılık teklifleri için. Uyuyamıyorsun. Abi nedir sizin bu hayattan çekiniz ya? Onlarca kişi en hızlı ve en derin uykuya dalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. 90 dakika süren yarışmanın galibi ise Suimi takma adını kullanan bir kadın oldu. Mışıl mışıl uyuyarak rakiplerini geride bırakan kadın yaklaşık 700 bin liralık büyük ödülü kazandı. Vallahi helal olsun. 700 bin lira bak az buz değil. Nereden kazandı bu parayı? Yarışmadan. Vay zor olmalı böyle şey. Neydi bu bizim farklı adalara madalara gidiyorlar ya. Survivor gibi falan mıydı? Yo nasıldı? Uyudum. Nasıl yani? Bildiğin uyudum. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketi tarafından dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Yarışmada onlarca katılımcı en hızlı ve en kaliteli şekilde uyuyabilmek amacıyla kendileri için hazırlanan rahat yataklara uzandı. Ben şimdi yatsam uyurum orada. Yani böyle bir imkanım varsa bak ödül de istemeyebilirim ha. Efendim habere göre kendilerini usta uyku yarışmacıları olarak adlandıran katılımcılar loş bir odada uyuyarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Kıyasıya uyudu diyelim abi yarıştı demeyelim. Hani rekabet mekabet o sırada mesela sen uyuyorsun ya diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin yok mesela. Onlar da uyuyor. Yani zaten diğer rakiplerinin ne yaptığından haberin varsa muhtemelen sen uyuyamadığın için eleniyorsun. Kafalarına hassas uyku takip cihazları yerleştirilen yarışmacılara en kaliteli uykuya ulaşabilmeleri için 90 dakika süre verildi. Yarışma sırasında bazı katılımcılar yanlarında getirdiği oyuncak peluş ayıcıklara sarılarak uyumaya çalışırken kimi de kulaklıklarını takıp müzik eşliğinde uyumaya çalıştı. Abi ben ses olmayacak bana ya. Bak ses ve ışık olmayacak mesela gece lambası falan hiç sevmem. Karanlık olacak abi. Jüri üyeleri kazananı belirlerken yarışmacıların ne kadar sürede uykuya daldığını ve uykunun derinlik kalitesini dijital cihazlarla tespit etti. Muhtemelen şu an bu haberi dinlerken aranızda esneyenler vardır, onu da tahmin ediyorum. Uyumayın efendim, size böyle bir ödül yok. Kıyasaya geçen uyuma yarışmasında 2 milyon yenlik büyük ödülü Suimi takma adını kullanan kadın kazandı. Yani işte yaklaşık 700 bin liralık bir ödül. Ödülü kazandıktan sonra parayla ne yapacağını anlatan Suimi, yalnız yaşamak istiyorum, parayı taşınma masrafları için kullanırım herhalde. Abi 700 bin lira da tamam çok bir para değil ama çok az bir para da değil ha. Bir de prenses yatağı gibi bir yatak istiyorum, hak ettin. Sanırım o yataktan alacağım açıklamasında bulundu. Bence firma o yatağı bu yarışmacıya hediye etmeli. Hem reklamın daha böyle katmerlisi olmuş olur diye düşünüyorum. Dünyanın en az uyuyan ülkesi Japonya demiş mesela. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün
Verilerine göre Japon halkı günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor. İyiymiş 7 saat. Oğlum bizler bu adamlar uyumuyor falan dedik ama ben o kadar uyumuyorum be gün içi, hafta içi. Bu istatistik OECD üyesi ülkeler arasındaki en düşük uyku süresi ortalaması olarak öne çıkıyor. Uzmanlar uzun çalışma saatlerini, yorucu işe gidiş sürelerini ve hareketli gece hayatını bu tablonun temel nedenleri arasında gösteriyor. Bunların gece hayatı var mı? Hani o kadar çalışmaktan gece hayatına vakit ayırabiliyorlarsa helal olsun. Çünkü hani az önce söyledik yani bunlar pek böyle ilişki kuramadığı için devlet bunlara şey yapıyor. Hadi abicim bir bak bu kız tam sana göre abi. Oradaki uygulamadan bildirim geliyor mesela. Bunlar böyle zor yaşıyorlar yani.

0: Enerjide yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
2: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin. Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

Ferhat Göçer, Düştüm Ben Yollara radyonuzdaydı. Namıcan Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Buradan programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki yine sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin sevgili dinleyenler. Şimdi Tuğba radyonuzda. La la.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, telefon ve bilgisayar başındakiler dikkatlenmiş. Yani hepimize diyor. Bilgisayar başı tam belki herkesin işi bilgisayarla olmayabilir. Kabul eyvallah, ama telefon hepimizin hayatında. Ve şu an bile pek çoğunuzun elinde. Bunu biliyoruz. Farkında olmadan nefesinizi tutuyor olabilirsiniz demiş. Ne oldu ki? Gününüzün ne kadarını bir ekrana bakarak geçiriyorsunuz? Vallahi büyük bir bölümü. Şimdi genelde sorulduğu zaman şey, ya çok bakmıyorum ben falan deniliyor ama yalan o. Günümüzün büyük bir bölümü telefon karşısında geçiyor. Reels kaydırırken dız dız dız dız dız yukarı aşağı yukarı aşağı. Şu da artık çok romantik bir cümle oldu. Bilgisayar başında bir e-postayı yanıtlamaya çalışırken. İllaki plaza dünyasına bir giriş yapacağız abi, bırak. Akıllı telefonunuzda bildirimleri kaydırırken ya da zorlu bir işle uğraşırken farkında olmadan nefesinizi tuttuğunuz oluyor mu demiş. Yani çok heyecanlı bir şeysi böyle, olmuyor be yine de. Eğer cevabınız evetse demiş, yalnız değilsiniz diyor. Modern çağın gizli ama son derece yaygın bir problemiyle karşı karşıya olabilirsiniz diyor. Bak, ekran apnesi, hayda. Bu telefonların, tabletlerin bir tane faydalı bir şey yok mu ya? İletişim kurma dışında. Ekran apnesi, kişinin bilgisayar, telefon veya tablet gibi dijital cihazları kullanırken farkında olmadan nefesini tutması, sığ nefes alıp vermesi ya da nefes ritminin düzensizleşmesi durumudur. Artık ne izliyorsan orada. Abi biz şimdi kedi videolarında ben niye nefesimi tutayım ya? Geçmişte yapılan araştırmalarla literatüre giren bu durum günümüzde dijital ekranların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte hemen her yaştan insanı etkileyen genel bir sağlık tehdidine dönüştü diyor. Hayda. Gece uykuda yaşanan uyku apnesine benzer şekilde ekran apnesinde de vücut yeterli oksijeni alamaz. Ancak uyku apnesinden farklı olarak ekran apnesi tam bir odaklanma veya uyarılma anında tamamen uyanıkken gerçekleşir diyor. Haberim bile yok bak buna senin. Neden ekrana bakarken nefesimizi tutuyoruz demiş. Bu durumun temelinde insan beyninin tehditlere veya yoğun uyarılara karşı verdiği biyolojik tepkiler yatar diyor. Savaş ya da kaç tepkisi demiş. Abi telefona bakarken niye... hararetli bir mesajlaşma varsa belki. Beyin ekran karşısından gelen yoğun bilgi akışını beklenmedik bir e-postayı veya hızlı bir mesajı hafif bir tehdit veya stres kaynağı olarak algılar diyor. Olmadık saatte bir mesaj gelirse evet. Evde oturuyorsun, bırak elektronik postayı falan, telefon masada ve WhatsApp bildirim sesi geldi. Evet, o bir stres yaratır o gece. Aşırı odaklanma demiş, tamam. Duruş bozukluğu diyor. Ekran karşısında kambur oturmak ve çeneyi öne doğru uzatmak diyaframın rahat hareket etmesini engeller. Fiziksel kısıtlanma akciğerlerin tam kapasiteyle çalışmasını zorlaştırıyor. Bak, bunların hepsi hem normalde vücuda zarar, bir de bak nefes alamıyorsun. Tamam, ekran apnesinin zararlarından bahsetmiş. Kronik stres ve anksiyete zaten hayatımızın artık vazgeçilmesi. Zihinsel yorgunluk ve beyin sisi demiş mesela. Kalp damar sistemi üzerinde yük diyor. Maalesef böyle etkileri var. Ekran apnesiyle nasıl başa çıkabilirsiniz? Fazla ekrana bakmadan tabii. Bak, farkındalık geliştirin diyor. Nefes al yazan küçük bir not. O kadar unutuyorsan zaten ölmüşsündür ki. Diyafram nefes alın demiş. Duruşunuzu düzenleyin ve düzenli mola verin diyor efendim. Ekran apnesine yakalanmamak için. Hani bunlar hep günümüz teknolojisinin bize kazandırmış olduğu rahatsızlıklar bak. Duruş bozukluğu vesaire hepsi var yani hayatımızda. Ve böyle de devam edecek. Hep söylüyoruz. Biz yeni bir modele doğru evriliyoruz artık insanoğlu görünüş anlamında. Biz bunu tabii ki görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller bu teknoloji bu şekilde geliştikçe artık daha böyle bir kamburumsu, asibesi yok, böyle olacak. Yeni bir insan modeline doğru gidecek. Biz aslında baktığınız zaman Allah'tan görmeyeceğiz yani o dönemi. Görmemek bence sanki daha iyi gibi geliyor.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
6: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.

Kenara baktınız, yurdum insanları neler neler yapıyor. Polisten kaçarken ters şeride girdi, kaldırımda sıkıştı. Fotoğrafı görmeniz lazım ama sağlam sıkışmış, kapı bile açılmamıştır. Arka kapıdan kaçabilirse kaçacak ki ona da ihtimal yok. Öncelikle zaten hep şunu söylüyoruz. Niye polisten kaçıyorsun? Dur ihtarına. Belli, tamam, bir eksiklik var. Ya ehliyet yok, ya alkol var, ne bileyim ya, bir şeyler var ama yapma. Yakalanıyorsun. Ki zaten mesela şöyle bir şey var. Mesela o an hadi diyelim kaçtın bir şekilde. Genelde günümüzde pek kaçış olayı yok da. Kamerası mamerası her tarafta var zaten. Hadi diyelim ki kaçtın. Canım şimdi polis de öyle tamam adamı kaçtı deyip boş bırakmıyor ki. Senin plakayı falan alıyor. O gün yakalanmadın, iki gün sonra yakalanıyorsun. Yakalanıyorsun yani. Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü... Ha bu plaka yok diye rahat rahat kaçmıştır abi. Nereden görecek, plaka yok ya. Ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafoyla direkt arasına sıkıştı. Oraya nasıl girdi bir adam? Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. İyi Allah'tan ölüm kalım olmamış. Soma'da Adalet Caddesi'nde plakasız bir aracı takibi alan polis ekipleri... Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine aracı takip etmeye başladı. Yani evet, olması gereken bu. Yani olması gereken bir, dur ihtarında duracaksın. Artık plaka yoksa yok, yapacak bir şey yok, cezanı çekeceksin. Kaçarsan tabii ki takip edecekler. Polisten kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç kaldırım üzerinde bulunan trafoyla direkt arasına sıkışarak durabildi. Yalnız kaldırımla direkt arasında da tam şey gibi yapmışlar. Bir arabanın sıkışabileceği boyutta. Yani arasına girdiğin zaman artık çıkamazsın orada kolay kolay. Ayna mayna gider ama diğer tarafı, kapıyı da açma şansın yok. Arka kapıdan çıktın çıkamadın. Sıkıntı büyük. Kovalamaca sırasında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların da büyük tehlike atlattığı öğrenildi. Zaten korktuğumuz nokta oydu. Allah'tan öyle bir şey yok. Aracın vatandaşlara çarpmasının an meselesi olduğu olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza yaparak duran araçta bulunan iki kişi Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi denmiş. Artık bakacaklar. Bak önce bir plaka olmayışından başlayacak. Ondan sonra dur ihtarına uymama... Ehliyet kısmı nedir ne değildir, onlar bakılacak. Yasaklı madde var mı yok mu, onlar bakılacak. Efendime söyleyeyim, yani her şeye bakılacak artık. Ne var ne yok, aklına ne geliyorsa, yani bütün seceresi dökülecek. Bulunan her fırsattan bir ceza yazılacak. Tabii bir de bu işin ondan sonra adli kısmı olacak. Yani burada sadece ben cezayı aldım, işte ehliyeti kaptırdık, arabayı kaptırdık falan filan değil, yetmiyor. Bir de bu işin adli tarafı olacak. Bir de tabii hani oradaki milleti de rahatsız etti falan. Baya baya çetrefilli bir oluyor. Hayırlı olsun kardeşlerim öncelikle. Bol bol rahat rahat öderler artık.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

90'ların en iyi şarkılarından bir tanesiydi. 2000'li yıllar, hatta 2016 falan olması gerekiyor. Öyle bir düzenlemeydi. Sahibinin sesinden dinledik. Hovarda radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir ve yine eskilerden yeni bir düzenlemeyle Sahibinin Sesinden ve ona bir de Aşkın Nur Yengi eşlik ediyor. Erol Evgin, Söyle Canım radyonuzda.

0: Oldu mu şimdi radyonuzdaydı? Hanımlar beyler, Namık Kenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım ve bakınız. Gece neden yanlış kararlar alıyoruz denmiş, pişman olmak için. Gece hangi kararlardan bahsediyorsunuz efendim, o dönemde? Gece neden yanlış, bir de ne de gece neden yanlış karar diyorsan bizim aklımıza çok fazla şey geliyor. Nedenmiş efendim, gecenin ilerleyen saatlerinde alınan kararlar gündüz gözüyle düşünülenlerden neden bu kadar farklı olur diyor. İşte gecenin etkisi. Yani nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra, abi o saatte de yat uyu Allah aşkına artık ya. O saatten sonra alınacak olan karar az çok belli yani. Bir dur be, bir dur.
1: Sevdin deme.
0: Değil. Nörobilimciler saat gece 2'yi geçtikten sonra beynin çalışma prensibinde radikal bir değişim gerçekleştiğini bilimsel verilerle ortaya koydu. İşte o radikal değişim zaten. Harvard Üniversitesi araştırmacıları gece yarısından sonraki zihin hipotezi efendim. Bak, araştırmacılar yayınlıyor bunu. Gece yarısından sonraki zihin hipotezi. İnsan beyninin gece geç saatlerde neden riskli, kontrolsüz ve olumsuz düşüncelere daha yatkın hale geldiğini açıklıyor. Beynimizde geleceği planlama, dürtüleri kontrol etme, risk analizi yapma ve mantıklı kararlar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks, yani mantık filtresi, gün boyu maruz kaldığı zihinsel yükün ardından yenilenmek için gece uykuya ihtiyaç duyar. Bu mantık filtresi bazen gündüz de mesela işe yaramıyor. Hani zaman zaman gündüz aldığımız kararlarda da pek mantık bulamıyoruz yani. Biyolojik saatimiz gereği özellikle saat gece yarısı 2 ile 5 arasında bu bölgenin aktivitesi en düşük seviyeye gerilediği için rasyonel düşünme mekanizmamız ciddi şekilde zayıflar ve zihnimiz uzun vadeli sonuçları öngörmekten aciz bir şekilde tamamen yanlış kararlar üretmeye başlar. Duyguların esiri olmak şey bu yani ya. İki saattir anlatmaya çalıştığımız şey bu yani. Duyguların esiri olmak demiş. Amigdala'nın yönetimi ele geçirmesi. Beyinde bak neler oluyor ya, bizim haberimiz yok. Mantık merkezinin aktivitesi azaldığında kontrol boş kalmaz. Duygusal tepkileri, fevri çıkışları ve tehdit algısını yöneten evrimsel olarak daha ilkel amigdala bölgesi yönetimi ele geçirir. Gündüz saatlerinde prefrontal korteks tarafından kolayca bastırılabilen anlık duygusal dalgalanmalar gece yarısından sonra tamamen serbest kalır. Ondan sonra bir daha işte kararlar alıyorsun. Bak, o saatte mesaj gönderiyorsun, uyudun mu diye. Bak, amigdala mesela beynin ilkel amigdala bölgesi diyor. Bak, ilkel. Mesaja baktığın zaman mesaj da ilkel. Gece uyudun mu? Abi ne uyudun mu? Ne? Bu da gün ışığında son derece önemsiz görülebilecek basit bir olayı veya mesajı gece yarısı devasa bir kriz ya da şahsımıza yapılmış büyük bir tehdit gibi algılamamıza neden olur diyor. Gece geç saatlerde uykusuz ve yorgun düşen beyinde motivasyon ve ödül arayışını yöneten dopamin sisteminin işleyişi değişerek ciddi bir risk körlüğü ortaya çıkarır. Yapılan klinik çalışmalar gece saatlerinde beynin potansiyel zararları veya kayıpları tamamen görmezden gelmeye meyilli olduğunu, beyin artık başka kafada çalışıyor yani, seni anlayacağım. Buna karşın anlık tatmin duygusunu çok daha cazip gördüğünü, evet mesaj hazırlanıyor uyudun mu? Bu yüzden normalde asla yapmayacağımız riskli internet alışverişleri, ha evet internet alışverişi doğru, veya hatalı finansal kararların, evet evet o da doğru, bu saatlerde çok mantıklıymış gibi uygulandığını gösteriyor demiş. Yani kısacası anlatmak istediği, gece uyuyun efendim. Bak, gece 2 falan diyor. Yani mecbur kalmadığın sürece o saatlerde uyuyor olman lazım. Ki en azından bak, bu yanlış kararların esiri olmamak adına. Gece uykusu önemli. Gece uykusu kadar önemli olan şey de uykuyu almış bir şekilde güne erken başlamak. İkisi hayatımızın daha iyi akabilmesi için gün içerisinde ikisi de önemli bir etken sevgili dinleyenler. Gece erken yatmak, sabah da erken kalkmak.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa Park Vadide 10 Haziran'da başlayan kano etkinliğine yaklaşık 4 ayda 3200 kişi katıldı. Etkinlik su üzerinde doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tokat'ta 8-14 Ekim 2026 haftasında yağışlar hafta sonunda azalacak, hava sakinleşecek ancak 14 Ekim çarşamba tekrar yağmur başlayacak, sıcaklıklar sabit kalacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 14 kişi enkaz altından çıkarıldı, 10'u yaralı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın üstteki 2 katı kaçak ve eski, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Halk TV'nin son dakika haberine göre Berna Aleç'in evinde arama yapılırken gözaltına alındı. Gelişme 46 dakika önce gerçekleşti ve yetkililer tarafından evin detaylı şekilde incelendi. Süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin dezenformasyon yapanlara adli işlem başlatacağını açıkladı. Soruşturmada 85 tutuklu bulunurken incelemeler sermaye piyasası kurumlarıyla titizlikle sürüyor. Haksız kazanç iadesi girişimleri de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlamasını değerlendirerek orduya hazır olma emri verdi. Pentagon, CENTCOM'a hazırlıkları tamamlama talimatı iletti. Saldırılar seçimler öncesi gerçekleşebilir ve nükleer hedefler hedef alınabilir. Uluslararası endeks sağlayıcısı FTS Russell, Türkiye'nin piyasa statüsünü değiştirmeyerek ileri gelişen piyasa olarak korudu ve Türkiye'yi izleme listesine almadı. Borsa İstanbul ve SPK ile fiili dolaşım veri teknik görüşmeler devam ediyor.
1: Spor.
2: Samsun Spor Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamadı ve cumartesi Trabzonspor ile önemli bir Karadeniz derbisi oynayacak. Kaptan Emre Kılınç bu maçı ayağa kalkış olarak görüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2025 Fair Play ödüllerini açıkladı. Mert Günok şeref diploması, David Fofana kutlama mektubu aldı. Melisa Vargas kariyer, Mustafa Zeynullah davranış ödülü kazandı. 15 yaşındaki Ahmet Çiftçi, Hırvatistan'daki Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda altın madalya kazanarak Filistinli kardeşlerine armağan etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6584 lira 17 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat bugün parçalı bulutlu. Yer yer hafif yağışlı olacak. Sivas bugün parçalı, zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış yaşayacak. Yozgat bugün parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Haydi İlge, Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, bir araştırma. Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor demiş. Sevgili kadınlar. İngiltere menşeli prestijli tıp dergisi Nature Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor. Araştırma için 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 ila 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Abi bu ağrı da hepsi ayrı bir pis ama ya. Yani hani nerede hani canının yandığı yer böyle, ne derler, canın orada olur ya, yani ağrı için de öyle. Araştırmada baş, biliyoruz onu. Efendim araştırmada baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Mesela bunun tedavisi için baksaydınız ya, daha iyi olmaz mıydı? Hani burada mesela bir hani kadınlar mı daha çok ağrı çekiyor, erkekler mi daha çok ağrı çekiyor diye. Bak, kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü denmiş. Tabii muhtemelen şimdi ondan bahsetmemiş ama muhtemelen bu ağrıları incelerken bu acı eşiğine de bakmışlardır. Yani evet, belki biz daha dayanıklı olabiliriz şikayet anlamında, bilemiyorum artık. Gerçi daha dayanıklı olabiliriz diyorum. Biz kendi başımızdayken dayanıklı oluyoruz. Böyle ağrımızla, acımızla ilgilenen birini yakaladığımız anda, erkekler olarak söylüyorum bunu, abo. Sonra bir naz olmaz ki. O hastayken yaptığımız tripler, gribe falan yakalanıyorsun. Sanki böyle bir veba içindesin. Bizim de böyle bir nazımız var yani. Ve sonuç bu sevgili dinleyenler. Kadınlar erkeklere göre daha fazla ağrı çekiyor. Yapılan araştırma 5 ila 100 yaşın üzerindeki 6 milyondan fazla kişinin verileri incelenerek ortaya çıkan sonuç budur.

diye kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oldu.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et. Geldi. Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya.
3: Reklam. Gentleman Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Gentleman Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Esra Balamir neler olacak radyonuzdaydı ve saatlerimiz gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Beni burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pürü neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altındaki 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir televizyon kanalında 6 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmalarıyla alakalı olarak kendisine hedef alan ve fonda parası olup krizden önce çekte hesabı kapattı. Fona 400 koydu, krizden önce çekte 800 aldı şeklindeki iddialar hakkında sanal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
2: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

Güzel bir perşembe gününde hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayalım diye bugünün de iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer perşembenin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz hem de eşlik edeceğiz onlara. Güzel bir iki saat var sonuç olarak önümüzde. Siz de bizimle bu perşembeyi keyiflendirmek isterseniz açın radyonuzu, hayatın ritmi başladı bir de.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kel kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi uzun yıllardır günün en önemli içeceği kahve, günün en önemli öğünü kahvaltı. Biz sabahlara çok önem verdiğimiz için dünya genelinde de yapılan araştırmalar sabahların zaten çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sabah güne başlarken kahvaltıyla başlamak ya da devamında günün uyandıktan 1-1,5 saat sonra kahve içmek evet vücuda faydalı. Bir de kahvenin içine kakao eklemenizi tavsiye ediyorlar. Hani aromalandırıyoruz ya kahveleri, kahvenin içine kakao eklediğinizde antioksidan kapasitesini arttırdığını, kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını söylüyorlar. Bu sayede kalp sağlığını da desteklediğini bilimsel araştırmalarca kanıtlamışlar. Yani kahveniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız, isterseniz gün içinde isterseniz sabah güne başlarken içine bir kaşık da kakao eklemeyi unutmayın. Bir ara da Hindistan cevizi yağı ekliyorlardı. Hatta bir ara da tereyağı. Hepsi faydalıymış ama ayrı ayrı.

Hatırlar mısınız bilmem, bir ara konuşmuştuk. Hatta test ettiniz mi soracaktım ama üzerinden bayağı geçti. Belki hatırlayanlar vardır. Mevzu şu: araştırmaya göre çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına, kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Test ettiniz mi, baktınız mı çocuklara ya da aynaya bakıp kendinizle kıyasladınız mı acaba? Aslında ilk doğduğu anda çocuklar genelde anneye mi benziyor, babaya mı benziyor? Hep bir bakılır. Tabii ilk doğduğu anda kime benzediği pek anlaşılmaz. İlerleyen zaman biraz daha şekillenir. Fakat önemli olan kime benzediği değil, önemli olan sağlıklı olması. Sağlıklı, güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama siz yine bakın, kulaklara kaş hizasında mı, dudak hizasında mı?

0: başında da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Adım adım hafta sonu yaklaşırken Perşembe'nin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritmi devam ediyor. Köpünü geride bırakıyoruz kalpsiz bir serseriyle. Peki bugünün güzel olması biraz da sizin biraz da bizim elimizde demiştik. Günün güzel olması aslında biraz da gece uykumuzla alakalı. Yapılan araştırmalar gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün ayaklarınızı yorganın altından çıkartıyorsanız eğer ya da parmak uçlarınızı çıkartıyorsanız eğer hızlı uykuya dalmak için bu alışkanlığı edinebileceğinizi söylüyorlar. Ayak parmaklarınız dışarıdaysa gece daha rahat uyuduğunuzu söylüyorlar. Oysa ki bir de yatağa çorapla girenler var. Siz hangi taraftasınız? Ayakları dışarıda uyuyanlardan mı yoksa çorapla kat kat yatanlardan mı? Hangisi olursa olsun önemli olan uykuyu alıp güne öyle başlamak.

Şimdi malumunuz sıcaklıklar biraz daha yükselmiş olsa da bu hafta yine de sonbahar ayları içerisindeyiz. Ekim'in 8'ine başlamışken sonbahar ayları içindeyken sonbahar modasından da bahsetmek lazım. Serinleyen havalar, elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey aslında yavaş yavaş kışlıklara hazırlanma zamanı. Gerçi daha erken ama olsun, yumuşacık ve sıcacık kazaklardan bahsedeceğim. Çünkü sonbahar ve kış dolabının vazgeçilmezi kazaklar. Kazak deyince öyle aklınıza kalın kazaklar gelmesin. V-yaka ince kazaklar da var, merserizeler de var, bisiklet yakalar da var, klasik hırkalar da var. Aslında bu mevsimde en çok hırkaları kullanacağız ama benim en sevdiğim balıkçı yakalar ya da boğazlı kazaklar. Boğazlı kazaklar ister ince, dar vücuda oturan olsun, ister salaş olsun, bu sezonun en gözdeleri arasında, hatırlatmış olayım. Gardırobun vazgeçilmezlerini şöyle bir gözden geçirelim yazlık kışlık ayarlaması yaparken. Yavaş yavaş bu güzel mevsimin tadını çıkartmaya başlayalım. Her ne kadar pastırma sıcaklara yaklaşıyor olsa da biz sonbahardayız, tadını çıkartalım.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

Şöyle mis kokulu bir güne daha başlayalım. Pencerenizi açıp dışarıdaki havayı burun deliklerinizden ciğerlerinize doğru gönderirken, sabah güne başlarken yeni günün kokusunu muhtemelen almışsınızdır. Eğer koku konusunda, koku hassasiyeti konusunda sıkıntılarınız varsa, Almanya'da yapılan yeni bir araştırma yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, kimisi için yemek kokusunu almak iştahı arttırsa da bazı aksine tokluk hissi yaşatıp iştahını kapatıyormuş. Ah keşke bazılarından biri olabilseydim ama biz daha ziyade iştahı açılan taraftayız herhalde. Almanya'da yapılan bu araştırmaya göre kokladığımız kokular beyinde özel bir nöron grubunu harekete geçiyorlarmış ve bu sistem daha yemek yemeye başlamadan kimisinde doygunluk hissi yaratıyormuş, kimisinde daha çok acıktırıyormuş. İşte bizdeki sistem acıktıran sistemden, sizdeki hangi sistem bilmiyorum ama yapılan araştırmalar koku duyusunun iştahı tetiklediğini ortaya çıkartmış, haberiniz olsun.

Sevgili beyler, bu haber sizi ilgilendiriyor. Gerçekten çok önemli bir mevzu. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun. Gerçekten bir kadını seviyorsanız, gerçekten sevdiğiniz kadınla birlikteyseniz ve onun tavsiyelerine uyuyorsanız kel kalmayacaksınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Yapılan bu araştırmaya göre eşlerinin tavsiyesine uyan ve eşlerini gerçekten seven erkekler kel kalmıyormuş. Yani saçlarınızın gürlüğü, uzunluğu, saçlarınızın sıklığı, biraz da eşinize olan sadakatiniz, sevginiz ve ona karşı olan hassasiyetinizle alakalıymış, haberiniz olsun. Bence kadınlar ne diyorsa haklıdır. Uyun tavsiyelerine, kel kalmazsınız.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa Park Vadide 10 Haziran'da başlayan kano etkinliğine yaklaşık 4 ayda 3200 kişi katıldı. Etkinlik su üzerinde doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tokat'ta 8-14 Ekim 2026 haftasında yağışlar hafta sonunda azalacak, hava sakinleşecek ancak 14 Ekim çarşamba tekrar yağmur başlayacak, sıcaklıklar sabit kalacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yeni Parti lideri Özgür Özel, AK Partili bir bakanın fon vurgunundan 170 milyon lira kazandığını iddia etti. Özel, isim teyit edilince açıklanacağını belirtirken Adalet Bakanlığı'na yönelik sızıntılardan da söz etti. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın altındaki 3 kat çökerken üstteki 4 kat yana yattı. Enkazdan 2 cansız beden çıkarılırken 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binanın üst 2 katı kaçak yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Filojet isimli gemide bir cesede daha ulaşılmasıyla can kaybı 27'ye yükseldi. Kaybolan bir kişi için arama çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Gemi 30 Ağustos'ta battı. Federal Rezerv üyesi Christopher Waller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda enflasyonu yavaşlatmak için ilave faiz artışlarının muhtemelen gerekli olduğunu söyledi. Waller, politika toplantılarında sıkılaşma zamanlamasında esneklik olabileceğine dikkat çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sanallaştırma altyapısı fidye yazılım saldırısına uğradı. 140 bin öğrenci ve 4500 personelin kişisel verileri tehlikede. Üniversite saldırıyı Ekim başında tespit etti, etkileri henüz tam belirlenmedi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 4 maçta puansız kalarak son 2 maçta puan alarak ligi tutunmaya çalışıyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Michael Olise'nin yeteneği, zihniyeti ve detaylara dikkatiyle dünya futbolunda özel bir oyuncu olduğunu vurguladı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2026 Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaparak formunu koruyor, 2028 olimpiyatlarında altın madalya hedefliyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6559 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat bugün parçalı bulutlu. Yer yer hafif yağışlı olacak. Sivas bugün parçalı, zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış yaşayacak. Yozgat bugün parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yapılan araştırmalara göre diyoruz hep, çünkü insanoğlu mutlu olabilmek için bir sonuca ulaşmak istiyor. Eğer gerçekten kendinizi mutlu hissettiğiniz anları merak ediyorsanız, genelde cumartesi akşam üstünde mutlu oluyormuşuz. Cumartesi akşamüstü 17 civarında daha mutluymuşuz. Çünkü cumadan çıkıyoruz, ertesi gün pazar, iş yok. Cumartesi akşam eğlencesi, arkadaşları vesaire, en mutlu olduğumuz anlar cumartesi akşamüstüymüş. Bence kişiye göre değişkenlik gösterse de yaşa ve cinsiyete göre de değişkenlik gösteriyormuş. Herkesi memnun etme çabası olmazsa eğer üzerinizde, yani kendinizi memnun etmeye çalışırsanız eğer, özellikle hanımlar 40'lı ve 50'li yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki bugününüz de mutlu başlasın, mutlu devam etsin ve tabii ki günü mutlu edecek şarkılar yanı başınızda olsun.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı. Şimdi
1: bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile Hayatın Ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Malum mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla vücudumuz biraz etkilenecek tabii ki. Fakat sadece vücudumuz değil, ruhumuz da etkilenecekmiş. Uzmanlar mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu ama bir değerlendirme yapılabilmesi için isteksizlik, moral bozukluğu, işte eskiden yapılan aktivitelerden keyif alınmaması gibi bulguların en az 2 hafta sürmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten daha yeni sonbahara geçtik. Biraz daha bekleyelim derken sonbahar bitecek, kış gelecek, zaten mevsimi geçmiş olacağız. Yani biz bu mevsim geçişinin ruhumuzu etkileyip etkilemediğini anlayabilmek için mevsimi geçirmiş olacağız. Bu yüzden çok da fazla eskiden takılmıyorduk böyle şeylere. Artık her şeyin, her hastalığın bir adı var. Her şeyin bir sorunu var gibi gösteriliyor. Fakat mevsim geçişleri sorun değil. Biz her andan, her zamandan keyif alıyoruz. O isteksizlik ruh hali evet zaman zaman gün karardığı zamanlarda olabiliyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Geliriz üstesinden. Siz merak etmeyin, en sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Bu mevsim geçişini de birlikte keyiflendirmeye devam edelim biz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi günlük hayat içerisinde karşılaştığımız stresli durumlarla başa çıkabilmek için kadın ve erkek farklı yöntemler geliştiriyor. Özellikle biz kadınlar zor zamanlarda arkadaşlarımıza sarılıyormuşuz. Uzmanlar, kız arkadaşlarımızla bakın parantez içinde altı çizili kız arkadaşlarla geçirdiğimiz zamanın kortizol seviyesinde daha düşüş yaşattığını ortaya çıkartmış. Yani mutlu oluyoruz. Stres seviyesi düşüyor. Kızlar bir araya gelince kız eğlencesi, kız coşkusu iyi geliyor bize. Kızlar haberiniz olsun. Erkekler de aynı şekilde aslında. Hem cinslerinizde daha stresten uzak kalıyormuşuz. O halde haftada en azından iki gün kız günü yapmayı ihmal etmeyin. Erkekler için de geçerli. Haftada iki gün arkadaşlarımızla diyelim o halde cinsiyet ayırmadan bir araya gelmeyi ihmal etmeyelim.

neredeyse hepimizin evinde bulunuyor şu tek kullanımlık ıslak mendiller ve evde, çantada, arabada bulundurduğumuz tek kullanımlık ıslak mendillerin günümüzü, anımızı, hayatımızı kurtardığını düşünüyoruz. Ama Birleşik Krallık'ta çevre planı kapsamında bir yasak kararı geldi. Artık İngiltere'de 18 Aralık'tan sonra ıslak mendil satışı tamamen yasaklanıyormuş. Çevreye duyarlı olan herkesin bu pratik ürünü hayatından çıkartması gerektiğini söylüyorlar. Aslında parçalanmayan bu plastik liflerden oluşan mendillerin denizlere, nehirlere, sulara karışarak mikroplastik kirliliğine yol açtığını, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızdığını, parçalanmadığı için doğal yaşamı zehirlediğini söylüyorlar. Galler'de 2026 Aralık'ta, Kuzey İrlanda'da 2027 Mayıs'ta, 2027 Mayıs'ta yine İngiltere'de ve Ağustos'ta da İskoçya'da yasan devreye gireceği söyleniyor. Biz hala ıslak mendillerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz ama sonrasında umarız zorluk getirmez.

güzel bir perşembe dedik. Günü keyiflendirmek üzere bugünün 2 saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rayner mikrofon başındaydım. Biz ayrılan 2 saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim size. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 200.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarla şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında araçta bulunan 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek, İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
2: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan... Kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sensiz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
2: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tazelenme Üniversitesi eğitim dönemi başladı. Rektör Profesör Doktor Fatih Yılmaz ilk dersi verdi. Programda öğrenciler kimlik kartlarını aldı, öğrenme süreci karşılıklı vurgulandı. Solotürk, 17 Ekim'de Tokat semalarında F-16 ile yüksek hızlı manevralar sergileyerek etkileyici bir gösteri yapacak ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 F-35A uçağı ABD depolarında bekletiliyor. Türkiye programa 2019'da S-400 alımı nedeniyle çıkarıldı. Dönüş için 4 aşamalı yol haritası belirleniyor. Teslimat ve sipariş planlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni vererek ikilinin kısa süre içinde milyar liralık kazançları üzerine savcılığa ifade vereceklerini açıkladı. Sarıyer'de Mehmet G. 2,9 milyon liralık araç bedelini alamadığı Emrah T. ile buluşup tartıştı. Emrah T. tabanca ateşleyerek Mehmet G.'nin bacaklarına seken mermi isabet etmesi sonucu yaraladı. İkili şikayetçi olup serbest kaldı. İstanbul Küçükçekmece'de müzik holde çıkan silahlı çatışmada izinli polis memuru ve saldırgan hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay saat 3.40'da meydana geldi, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, inceleme sürüyor. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada 3 kat çökme yaşandı, 14 kişiden 10'u kurtuldu. Vatandaşlar binanın çatlak olduğunu, çatır çatır sesler duyduklarını, kentsel dönüşüm için girişim yaptıklarını anlattı.
1: Spor.
2: Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Hakemler maç programına göre belirlendi. Bayern Münih, Manuel Neuer sonrası kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Sporting kalecisi Rui Silva transferini değerlendiriyor. Alternatifler arasında Marvin Schwabe ve Oliver Baumann da bulunuyor. Beşiktaş milli futbolcusu Orkun Kökçü sakatlıktan döndü ve Kocaelispor maçında forma giyecek. Trossard ile Vlahovic de takım idmanında yer aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6570 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 19 derece ölçülecek. Yozgat'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu.
0: Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Reklam.

0: Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de verdim.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Muhteşem bir 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
2: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar

0: senin.
1: Haberin merkezine.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
2: 0543 746 37 54.
5: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tazelenme Üniversitesi eğitim dönemi başladı. Rektör Profesör Doktor Fatih Yılmaz ilk dersi verdi. Programda öğrenciler kimlik kartlarını aldı, öğrenme süreci karşılıklı vurgulandı. Solotürk, 17 Ekim'de Tokat semalarında F-16 ile yüksek hızlı manevralar sergileyerek etkileyici bir gösteri yapacak ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasındaki 830 milyon liralık işlem iddialarını isim benzerliği nedeniyle hızlıca yalanlayarak somut delil isteyip istifa sözü verdi. Gaziantep'te 12 yaşındaki HG yan bakma tartışması sonucu Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Salih kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. HG gözaltına alındı, adli süreç başladı. Maltepe'de çöken 7 katlı binanın 3 katında çökme oldu. 14 enkazdaki kişiden 10'u kurtarıldı. Vatandaşlar binanın çatlak olduğunu, çatır çatır sesler duyduklarını anlattı. Arama çalışmaları ve kentsel dönüşüm tartışmaları sürüyor. Yurtdışı yerleşikler hisse satışına döndü. 2 Ekim haftasında 189,9 milyon dolarlık hisse sattı. Aynı dönemde tahvil satışları devam ederek 3 haftada 1 milyar doları aştı. Satışta artış yaşandı. İstanbul Maltepe'de çöken bina için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altında kalanların aile yakınları ve görgü tanıkları yaşanan olayları NTV'den Baran Bila'ya anlattı. Süreç devam ediyor, kurtarma ekipleri alanda görev yapıyor. Spor. Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak İtalya basınına verdiği röportajda Madrid'e dönüşünü, eski kulüplerle ilişkilerini ve hakemlerle yaşadığı sorunları anlattı. Basketbolda 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Bein Sports, Kadınlar Ligi HT Spor ve Avrupa Ligi maçları S-Sport ekranlarında yayınlanacak. Adana Demirspor Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 330 bin euro alacaklarından feragat ettiğini açıkladı. Kulüp mali yükümlülükleri hafifletmek için yeni adımlar atıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6570 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 19 derece ölçülecek. Yozgat'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 20 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Reklam. Radyo Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor. Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir şey.
3: Şimdi geç.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar aradığınız teknolojiler uygun fırsatlarla Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: tamam. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Hazır değilim.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, her zaman diyoruz ya, havalar nasıl olursa olsun bizim havalarımız radyomuz ile her daim güzelliklerle olsun diye. İşte öylesi bir programa merhaba dediğimiz Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, radyomuz farkıyla bugün yine en güzel sanat müziği eserleriyle karşınızda olacağız. Bir Muzaffer Özpınar bestesi paylaşacağız şimdilerde. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme diyecek sanatçımız.

sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında kaldığımız yerden programa devam ediyoruz ve gününüze eşlik etmeye çalışıyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla devam edeceğiz. Gitmek mi zor, kalmak mı zor diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

sevgili dostlarımız gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sözü Fatma Aksarın'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait olan güzel bir eser paylaşacağız. Zeytin Gözlüm, sana meylim nedendir diyecek sanatçımız.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Ne güzel sözleri olan bir eserdir değil mi? Zeki Müren'i rahmetle anıyoruz efendim. İyi ki böyle güzel bir şarkı yapmış. Muzaffer İlker'le beraber yapmış olduğu bu güzel şarkımızı geride bıraktık. Ve sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla beraber devam ediyoruz programımıza.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de en güzel sanat müziği eserlerini sizlerle paylaşma gayretindeydik. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programımızda yine en özel eserlerle karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Radyo Sinerji reklam servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: gitsin.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Seni her şey gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Enerji Gece.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.